0: başa.
1: Hadi ben şey yayayım.
0: Yehova.
2: And you remember I watched it 2017, 2018. Yehova
0: Basha. Yehova
2: Basha. What's the name?